Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 19.00'da Hit FM'da Hikaye Kıl Layihası. Shirin G'ofurova bilan Homiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.